Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

şeylere başlama günü değil mi? Ama bir türlü başlayamayanlar var. Genelde hepimizin ara ara yaşadığı şeylerden bir tanesi. Bir şeye başlamama, başlama kararsızlığında artık 5-4-3-2-1 yöntemini uyguluyorum. Gerçekten işe yarıyor. Bir türlü bir şeylere başlayamıyorsunuz. Erteleyip duruyorsanız 5-4-3-2-1 diyorsunuz içinizden ve o geciktirdiğiniz bütün işleri yapıyorsunuz. Şunu arayacaktım, doktora gidecektim, spora gidecektim, oraya uğrayacaktım, bunu unutuyorum, neden buna başlayamıyorum, cevap verecektim, okumaya başlayacaktım, alıp gelecektim, götürecektim. Birçok şey kalıyor biliyorsunuz. Neden ertelediğimizi de bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla bu yöntem işe yarıyor. Benim de uzun zamandır kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Bence bir deneyin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şu telefon bağımlılığımızdan nasıl kurtulacağız? Onun da bir kısa yolu yöntemi olsa harika olmaz mı? Telefonunuzdan şu an ne kadar uzaktasınız? Büyük oranda yakınınızda olsa gerek. Hatta şu an benimle konuşurken, beni dinlerken de muhtemelen telefonunuz elinizdedir. Bu dijital cihazlar neredeyse sürekli elimizde ve yeni bir çalışma bunları kullanmayı azalttığımızda beyin aktivitesi üzerinde meydana gelebilecek etkilerin altını çiziyorlar. Araştırma yapılmış 18-30 yaş aralığındaki 25 gencin katıldığı, gençlerden 72 saat boyunca akıllı telefon kullanımlarının mümkün olduğunca kısıtlamaları istenmiş, sadece temel iletişimler ve işle ilgili faaliyetlere izin verilmiş. Yani telefondan sadece 3 gün vazgeçmek bile beyin aktivitemizi yeniden şekillendiriyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Belki de stresli bir gün geçiriyorsunuz. Ağlamaya ve rahatlamaya, konuşmaya ihtiyacınız var. Size eşlik edecek birilerini arıyorsunuz ve elbette bulamıyorsunuz. Son zamanlarda yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu. Japonlar bu sorunu da kökünden çözmüşler. Gözü yaşlı, yakışıklı çocuklar var Japonya'da bu konuyla ilgili. 7900 Japon yenine, yani yaklaşık 2000 liraya bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Dünyanın yalnızlığın geldiği nokta bu. Böyle özel bir şirket var. Şirketin internet sitesine giriyorsunuz. Karşınıza fotoğraflar çıkıyor ve herhangi birini seçip akşama birlikte ağlıyorsunuz. Bu kadar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ağlamak da zor bir şey aslında. Yani insan karar veremiyor. Hadi ağlayayım diyemiyorsunuz. Bir duygu yoğunluğunun olması gerekiyor. Ya ben bir kadın olarak böyle düşünüyorsam erkekleri tahmin edemiyorum. Hemen ağlayabiliyor musunuz mesela? Çabuk ağlayan erkekler hassastır bence diye düşünüyorum. Allah'tan çevremde böyle hassas beyefendiler var çok şükür. Japonlar ama hiç ağlayamıyorlarmış. Yani yalnızken evde bile ağlayamıyorlar. O yüzden Japonya hükümeti iş yerinde de ağlanmasını istiyormuş. O yüzden böyle özel şirketler, yakışıklı beyefendiler siz ağlarken size eşlik edebiliyorlar. Sonuç olarak ama herhalde herkes aynı şeyi düşünüyordur. Çok ağlamaktan bahsettim ama ağlamak, duyguları ifade etmek insana iyi gelen şeylerden bir tanesi.

Kasım kavurağı yepyeni bir beslenme trendi var. Belki denk gelmişsinizdir. 30-33 yöntemi. Yine mi bir kibrit kutusu kadar peynir, yine mi kalori hesabı diyorsunuz değil mi? Ama bu yöntem böyle bir şey değil. Aksine tabağınıza doğru şeyleri eklemenizi söylüyor. Formülü çok basit. Sabah uyandıktan sonra ilk bir saate 30 gram protein alıyorsunuz. Gün boyu toplamda 30 gram lif tüketip sindirim sistemini çalıştırıyorsunuz. Ve son olarak da günde 3 porsiyon fermente gıda yiyorsunuz. Yani yoğurttur, kefirdir, turşudur artık ne oluyorsam. Ya mucize bir diyet değil ama modern insanın en çok eksik bıraktığı şeyleri tamamlayan bence şahane bir alışkanlık.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz burada sıcakla nemle boğuşurken Avrupalıların durumu çok daha kötü bence. Trajik komik bir görüntüye denk geldim Fransa'dan. Ülkede sıcak hava dalgası öyle bir seviyeye ulaşmış ki insanlar mantilatör ve portatif klima alabilmek için teknoloji marketlerine akın etmişler. Buraya kadar her şey normal. Raflarda kalan son mantilatörler ve klimalar için insanlar birbirlerine girmiş. Olay resmen yumruklu kavgalara kadar varmış. Düşünsenize, serinleyip rahatlamak için markete giriyorsunuz ama kendinizi bir boks ringinde buluyorsunuz. Sıcaklar gerçekten insanların başına vurmuş durumda.

Bu hayatta yaptığımız önemli kararlardan bir tanesi. Evlilik gerçekten insanın hayatını çok değiştiriyor. Kilosunu da değiştiriyormuş. Polonya'da yapılan yeni bir araştırma, evli bireylerin aşırı kilolu olma riskinin arttığını ortaya çıkardı. Araştırma evli erkeklerde obezite riskinin 3 katına çıktığını, evli kadınlarda ise herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdi. Araştırmaya göre küresel obezite oranları 1990'dan bu yana 2 katından fazla arttı ve 2,5 milyardan fazla yetişkin ve çocuk malum aşırı kilolu ya da obez olarak sınıflandırılıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evlilik güzel bir şey. İnsanın gerçekten hayatını %90 değiştiren bir şey. Kilosunu da değiştiriyor dedik. Ve erkekler çok daha fazla kilo alıyorlarmış evlendiklerinde. Neden derseniz, bekar erkeklerin formda kalmak için daha fazla çabaladıkları ortaya çıkmış. Evli erkeklerse daha zengin ve düzensiz yemekler tüketiyorlar. Şöyle bir bakıyorum çevremdeki evli erkeklere. Var mı göbeklerim? Evet, var, var. Evlilikte artan vücut kütle indeksinin stresli kariyer hayatı, sağlıksız beslenmeyle ilgili olabileceği belirtiliyor. Yani çok da aşırı yorumlamaya gerek yok aslında.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mobi'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin en sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce Fransa'daki sıcaklardan, vantilatör kavgalarından bahsetmiştik ya. Aslında işin arkasında çok ciddi bir bilimsel gerçek var. Yapılan araştırmalara göre aşırı sıcaklar yalnızca bedenimizi değil doğrudan beynimizi de zorluyor. Yani bir dalgınlık, karar vermekte zorlanma, uykusuzluk ya da sebepsiz bir tahammülsüzlük hissediyorsanız ki ben hissediyorum mesela. Uzmanlar da uyarıyorlar. İklim değişikliğinin en görünmeyen ama en tehlikeli etkilerinden biri. Zihnimizin çalışma biçimi değişiyormuş. Yani sıcaklar yükseldikçe dikkatimiz dağılıyor. Psikolojik sağlığımız hassaslaşıyor. Beyin adeta aşırı ısınma uyarısı veriyor. Haliyle sabırlar da bir anda tükeniyor. Ama Allah'tan klima var, radyo var, iyi müzik var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümünden uzmanlar, sosyal medya kullanımının bedensel etkilerini araştıran dikkat çekici bir çalışmaya imza atmışlar. 54 genç yetişkin Instagram'da 15 dakika boyunca alışık oldukları şekilde gezinmeleri için seçildi. Ancak bu sırada katılımcılara elektrotlar takılarak kalp atış hızı ve terleme seviyeleri ölçüldü. Sonuçlar sosyal medya kullanımının yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel anlamda da derin etkiler yarattığını ortaya çıkardı. Vücudumuza etkileri var. Hatta sosyal medya bir nevi bağımlılık da yapıyor.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın birinci günü aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem sizlerle hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2333. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541

0: Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın ortancası günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün en sevdiğiniz programı Hayatın Ritmi başlıyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tabii ki gününüz güzel olsun diye yine bugün özenli en güzel haberleri seçtim sizin için. Bugünün güzel haberleriyle, bugünün en sevdiğiniz şarkılarıyla günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Renan mikrofonu başlıyorum. Bugün uzunlaşın. Hayatın Ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

İlk bebeğini bekleyen Melike Şahin eşiyle romantik tatil pozlarını paylaşıyor. Bir yandan da konserlere devam ediyor. Anne olmak için gün sayıyor Melike Şahin. Hayatım bütün bir yürüsene dedikten sonra Bengü ile devam edeceğiz. Bu arada Bengü cephesinden yeni bir şarkı haberi var biliyorsun. Yipin şarkısı Dur Nuriye. Sözü, müziği, aranjesi Mert Öymen'in hızı taşıyan dijital platformda yayında olan ve seven... Yepyeni şarkısının klip çekimi Bengü'nün evinde gerçekleşti. Yaz partisi konseptindeki klibiyle oldukça eğlenceli bir atmosferle paylaşıldı. Evinde çektiği klibiyle yeni şarkısı Durma'yı paylaşırken biz bayıla bayıla dinliyoruz kendisini.

Uyuyabildiniz mi dün gece? Sıcaklarla aranız nasıl? Çok sıcak olduğu vakit uyuyamıyoruz diye. Son birkaç gündür uyku problemi yaşayanların çoğaldığını düşünüyorum. Çünkü herkes birbirine dün gece uyuyamadım diyor. Kaliteli uyku insan sağlığı için oldukça önemli diyor uzmanlar. Sıcak geceler uyku kalitesini düşürüyor, uyku süresini kısaltıyor. Hatta iklim krizi üzerine çalışmalar yürüten son raporlarda iklim değişikliği ve uyku arasındaki bağlantıyı ortaya çıkartırken aşırı sıcak geceler son 5 yılda ortalama 56 saat daha az uyumamıza sebep olmuş. Yapılan araştırmalara göre iklim krizinin yarattığı bu sessiz tehlike insanları normalden daha fazla etkiliyor. Umarım sizin de sıcaklarla aranız iyidir. Umarım uykunuzu almışsınızdır.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de. Uzman kadrosu profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10

0: Sürekli sanatımıyla tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı tutma, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Gününüz güzel olsun diye kendinize kullanınız, hayatın rutinini olsun. Çünkü halinizi iyileştirmeniz lazım. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman halinizi anında iyileştirebilmek için bazı basit teknikler deneyebilirsiniz diyor uzmanlar. Ruh halinizi anında iyileştirebilmek için sevdiklerinizle bir araya gelin, egzersiz yapın, ister yürüyün, ister kafanızı dağıtmak için bir spor salonuna gidin ki klimalı spor salonları daha uygun gözüküyor bu sıcakta. Yoga ya da meditasyon yapmanın, denizde yürümenin, kendinizi şımartmanın, aklınızdan geçenleri bir kağıda yazmanın, evi toparlamanın, temizlik yapmanın da bir anda sizi kendinize daha iyi hissettireceğini söylüyorlar. Ruh halinizi iyileştirmek için en önemli detayı en sona sakladım. Sevdiğiniz şarkıyı açın, dans edin. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Sevdiğiniz şarkılar ruh halinize hep iyi gelsin.

Her geçen gün uykumuzdan kaybediyoruz ve bence sadece uyku değil kaybettiğimiz, konuşma yetimizi de kaybediyoruz. Ama bunun sıcaklarla alakası yok. Eskiden bazı mevzuları daha uzun uzun konuşurduk. Mesela Christopher Nolan'ın 3 günde dünya çapında 264 milyon dolar hasılat yapan filmi Odyssey'i bir başyapıt olarak değerlendiren de var, berbat olduğunu düşünenler de var. Sosyal medyadaki bu tartışma çok uzun sürecek gibi gözüküyor ama ben sanmıyorum. Birkaç haftaya kalmaz herkes sanki film hiç var olmamış, hiç izlememiş gibi başka bir konuya geçerler. Konuşuyoruz ama daha az konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama çok daha çabuk unutuyoruz. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyor. Misal Amerika'da yapmışlar bu araştırmayı. Her yıl bir öncekine göre 330 kelime daha az konuşuyorlarmış. Bu konuda ben şanslıyım. Neyse ki konuşacak çok mevzum olduğu için ben daha fazla konuşuyorum. Evet ama kendi ortamınızda, arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda, hatta evde daha az konuşuyoruz. Daha az kelime kullanıyoruz. Kelimelerimiz azalmaya başladı. Bu yüzden sevdiklerinizle iletişim halinde olun ama yazışarak değil, konuşarak, sohbet ederek, bir araya gelerek. Her yıl daha az konuşmaya, her geçen gün daha az konuşmaya başladık. Bu da ne yazık ki iletişim kopukluğu ve aradaki iletişim sıkıntılarına sebep oluyor. Sevdiklerinize, sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin, daha fazla konuşun.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Mutluluğun formülü çok basit aslında. Şarkılarda açıklansa da nasıl mutlu olacağımız herkes için değişkenlik gösterebilir. Fakat tek bir noktada buluşuyoruz. Mutlu olabilmek için hepimiz belli bir müddet mutlu rolü yapmamız gerekiyormuş. Gülümseyerek yeni bir güne başlayanlar, gün içinde gülümseyenler, herhangi bir şey olmasa da en ufak şeyden mutlu olmayı tercih edenler daha hızlı mutlu oluyorlarmış. Yapılan araştırmalar 21 gün gülümsemenin sizi mutlu hissettirdiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nde ispatlanan beyinde Tetris etkisi yaratan bu yöntemle sizler de gülümsediğiniz vakit daha fazla gülümsemek isteyeceksiniz. Çünkü gülümsemenin aynı esnemek gibi bulaşıcı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla siz gülümseyince size ayak uyduracak. Defalarca olumlu düşünmenin, işin iyi tarafını görmenin, bardağın dolu tarafına bakmanın hiçbir maliyeti yok diyorlar. Bu yüzden gülümseyin. Yaşadığınız her şeyde olumlu bir yan bulmaya bakın. Gülümsemeye devam edin 21 gün boyunca ki sonrasında zihniniz size ayak uyduracak. Peki o halde yüzünüzü gülümseten haberler ve en sevdiğiniz şarkılar, yüzünüzü gülümseten şarkılar için kulağınız hayatınızın

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissediyorum diyorsanız, bunu ne sıcaklara bağlayacaksınız ne de iş günü yorgunluğuna. Zira en büyük yorgunluk uzmanlar kendimiz gibi yaşayamamak. Çok çalıştığımız için, yeterince dinlenmediğimiz için, hayatın temposu arttığı için, tatile gidemediğimiz için hep bir şeyler için yorgun hissediyoruz ama daha derin, tarif edilmesi daha zor bir tükenmişlik var diyor uzmanlar. Kendimiz olmaya cesaret edememek, kendimiz olduğumuzda, kendimiz gibi yaşadığımızda daha hafif, daha mutlu, daha keyifli olacağımızı söylüyorlar. Peki deneyelim o halde. 21 gün boyunca bilinçlerken aynı zamanda kendimiz gibi davranmaya çalışalım. Başkalarını mutlu etmek için değil, kendiniz nasıl mutlu hissediyorsanız öyle yaşamaya bakın.

Hiç dikkat ettiniz mi? Bazı sivrisinekler bazı insanları daha fazla ısırıyorlar. Daha fazla talep görüyor bazı insanlar. Neden? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalara göre şanssızlıktan ziyade vücudun etrafa yaydığı bazı gizli sinyaller hatta kan grubunuzla alakalı olabilirmiş. Tabii vücut ısınızla, vücut kokunuzla, kan grubunuzla alakalı olduğunu söylüyorlar. Son derece seçici sinekler, sivrisinekler. Bu yüzden yanınızdaki arkadaşınıza sivrisinek değmezken sizi birkaç fazla ısırık olabilir. Kan grubunuza bakacaksınız. A grubundakilere kıyasla sıfır kan grubuna sahip kişilerin daha fazla sivrisinekler tarafından tercih edildiğini söylüyorlar. Laktik asit, vücut ısısı, kıyafet rengi de seçim konusunda önemli. Aynı zamanda çok hareket ediyorsanız vücut ısınız yüksekse de sivrisinekler için daha cazip hale geldiğinizi söylüyorlar. Fazla kilolu olmanın metabolizmanı arttırdığı için ya da hamile olmanın sivrisinekler tarafından daha çekici olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki eğer ısırıldıysanız asla kaşımayın diyorlar. Kaşıdıkça daha fazla kaşınacak. Bunun yerine bir buz küpüğü koyabilirsiniz ısırılan yere. En pratik çözümlerden bir tanesi. Soğuk hissi kaşıntı hissine iyi gelir. Ya da bununla ilgili kremler var. Alerji ilaçları var. Onlardan destek alabilirsiniz diyorlar. Küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Sonra yanımda arkadaşım dururken niye geldi sivrisinek beni ısırdı diye merak etmeyin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Peki, günün en güzel saatlerinde en sevdiğiniz şarkılarla günü dans ederek devam ediyoruz. Hangi dansı seversiniz? Salsa dansı ile ilgili bir araştırma yapmışlar ve depresyona, sosyal kaygıya iyi geldiğini söylüyorlar. Yani sadece salsa mı? Evet, diğer danslar da iyi geliyor fakat salsa dansının kalp sağlığını, kas tonusunu, kas duruşunu iyileştirdiği söyleniyor. Yeni bir araştırma aynı zamanda bu dansın zihnimiz için de faydalı olduğunu ortaya çıkartmış. Oxford Üniversitesi sadece 8 haftalık bir salsa programının depresyon ve sosyal kaygı belirtilerini klinik düzeyde de anlamlı olarak azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız her daim dans edin. Açın radyonuzun sesini. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde ayak uydurun bu güzel güne.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstü ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan dönüşüyor. Yasıtlı kontrol sistem yapısı ve

0: 0988 542 532 2872. Güney geleceğin emrini bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

0: 没有自由。
1: Kahvenin zamanıdır. Bana sorarsanız kahvenin hep zamanıdır ama tabii bir içilme saati var. Uyandıktan 1-2 saat sonra içmeniz gerekiyor. Bir de bu sıcaklarda kahvenin yanında mutlaka su içmeniz gerekiyor. Uzmanlar yaz sıcaklarında tüketilen kahvenin sıvı kaybına yol açabileceğini, vücudunuzun susuz kalmasını önlemek için mutlaka yanında su tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bir kez daha Yollar Türk Kahvesi'ne çıkıyor. Her Türk kahvesi fincanının yanında bir bardak su gelmiyor mu? Böyle ince düşün.

alınmış, böyle keyifli yudumlanacak kahvelerimiz varken bence daha fazlasını aramamak lazım diyelim. Bugün de kahvenizi yudumlarken yanınızda suyunuzu eksik etmeyin. Ne de olsa haftanın en sıcak günlerinden tadını çıkartalım.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

hiç günlük tuttunuz mu? Denediniz mi? Yani çocukken tuttuğumuz günlüklerden bahsetmiyorum. Onlar çok eğlenceliydi. Evet, hala sakladıklarınız varsa çocukken yazdığınız şeyleri okumak çok eğlenceli ama ciddi manada günlük tutmaktan bahsediyorum. Boş bir defteri açıp ben şimdi ne yazacağım, ne yazmam gerekiyor diye düşünüyorsanız eğer, yapılan yeni bir araştırma geçmişten bugüne uzanan kendi hayat hikayenizi belirli bir yapıda yazmanın depresyon belirtilerini aylar sonra bile belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya çıkartıyor. Kimsenin okumasını istemiyorsanız klasik şu kilitli günlüklerden tutabilirsiniz ama önemli olan içinizi dökmekse bir kağıda dökmenin, kimseye anlatmadan kendi kendinize anlatmanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Hayata tutunma yöntemi diyorlar. Hayatınızın farklı bölümlerini birbirine bağlıyor diyorlar. Bazen de geçmiş günleri okuduğunuzda ne kadar saçma şeylere üzülmüşüm dediğiniz bir yöntem olacak aslında. Biraz da tecrübe, biraz da ders niteliğinde olacak. Günlük tutmayı ihmal etmeyin. Ne yazacağım diye düşünmeyin. Yazacak çok şeyimiz var aslında.

Haftanın ortancasında, günün perşembesinde günün 2 saatini paylaştık. Bugün saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başında kaydedeyim ben Rayna. Yarın hayatın hoşçakalın. Yarına kadar kendinizi hak ediyorlarsa sevdiklerinizi değil bakın, hoşçakalın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel çözüm. Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel çözüm.

0: Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeği dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı tutan, kalitelik ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve altyapısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bir şeylere başlama günü değil mi? Ama bir türlü başlayamayanlar var. Genelde hepimizin ara ara yaşadığı şeylerden bir tanesi. Bir şeye başlamama, başlama kararsızlığında artık 5-4-3-2-1 yöntemini uyguluyorum. Gerçekten işe yarıyor. Bir türlü bir şeylere başlayamıyorsunuz. Erteleyip duruyorsanız 5-4-3-2-1 diyorsunuz içinizden ve o geciktirdiğiniz bütün işleri yapıyorsunuz. Şunu arayacaktım, doktora gidecektim, spora gidecektim, oraya uğrayacaktım, bunu unutuyorum, neden buna başlayamıyorum, cevap verecektim, okumaya başlayacaktım, alıp gelecektim, götürecektim. Birçok şey kalıyor biliyorsunuz. Neden ertelediğimizi de bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla bu yöntem işe yarıyor. Benim de uzun zamandır kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Bence bir deneyin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şu telefon bağımlılığımızdan nasıl kurtulacağız? Onun da bir kısa yolu yöntemi olsa harika olmaz mı? Telefonunuzdan şu an ne kadar uzaktasınız? Büyük oranda yakınınızda olsa gerek. Hatta şu an benimle konuşurken, beni dinlerken de muhtemelen telefonunuz elinizdedir. Bu dijital cihazlar neredeyse sürekli elimizde ve yeni bir çalışma bunları kullanmayı azalttığımızda beyin aktivitesi üzerinde meydana gelebilecek etkilerin altını çiziyorlar. Araştırma yapılmış 18-30 yaş aralığındaki 25 gencin katıldığı, gençlerden 72 saat boyunca akıllı telefon kullanımlarını mümkün olduğunca kısıtlamaları istenmiş. Sadece temel iletişimler ve işle ilgili faaliyetlere izin verilmiş. Yani telefondan sadece 3 gün vazgeçmek bile beyin aktivitemizi yeniden şekillendiriyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

belki de stresli bir gün geçiriyorsunuz. Ağlamaya ve rahatlamaya, konuşmaya ihtiyacınız var. Size eşlik edecek birilerini arıyorsunuz ve elbette bulamıyorsunuz. Son zamanlarda yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu. Japonlar bu sorunu da kökünden çözmüşler. Gözü yaşlı, yakışıklı çocuklar var Japonya'da bu konuyla ilgili. 7900 Japon yenine, yani yaklaşık 2000 liraya bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Dünyanın yalnızlığın geldiği nokta bu. Böyle özel bir şirket var. Şirketin internet sitesine giriyorsunuz. Karşınıza fotoğraflar çıkıyor ve herhangi birini seçip akşama birlikte ağlıyorsunuz. Bu kadar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ölsem de geçmez bir... Ağlamak da zor bir şey aslında. Yani insan karar veremiyor. Hadi ağlayayım diyemiyorsunuz. Bir duygu yoğunluğunun olması gerekiyor. Ya ben bir kadın olarak böyle düşünüyorsam erkekleri tahmin edemiyorum. Hemen ağlayabiliyor musunuz mesela? Çabuk ağlayan erkekler hassastır bence diye düşünüyorum. Allah'tan çevremde böyle hassas beyefendiler var çok şükür. Japonlar ama hiç ağlayamıyorlarmış. Yani yalnızken evde bile ağlayamıyorlar. O yüzden Japonya hükümeti iş yerinde de ağlanmasını istiyormuş. O yüzden böyle özel şirketler, yakışıklı beyefendiler siz ağlarken size eşlik edebiliyorlar. Sonuç olarak ama herhalde herkes aynı şeyi düşünüyordur. Çok ağlamaktan bahsettim ama ağlamak, duyguları ifade etmek insana iyi gelen şeylerden bir tanesi.

Kasım Kavuran yepyeni bir beslenme trendi var, belki denk gelmişsinizdir. 30-33 yöntemi. Yine mi bir kibrit kutusu kadar peynir, yine mi kalori hesabı diyorsunuz değil mi? Ama bu yöntem böyle bir şey değil. Aksine tabağınıza doğru şeyleri eklemenizi söylüyor. Formülü çok basit. Sabah uyandıktan sonra ilk bir saate 30 gram protein alıyorsunuz. Gün boyu toplamda 30 gram lif tüketip sindirim sistemini çalıştırıyorsunuz. Ve son olarak da günde 3 porsiyon fermente gıda yiyorsunuz. Yani yoğurttur, kefirdir, turşudur artık ne oluyorsam. Ya mucize bir diyet değil ama modern insanın en çok eksik bıraktığı şeyleri tamamlayan bence şahane bir alışkanlık.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

burada sıcakla nemle boğuşurken Avrupalıların durumu çok daha kötü bence. Trajik komik bir görüntüye denk geldim Fransa'dan. Ülkede sıcak hava dalgası öyle bir seviyeye ulaşmış ki insanlar mantilatör ve portatif klima alabilmek için teknoloji marketlerine akın etmişler. Buraya kadar her şey normal. Raflarda kalan son mantilatörler ve klimalar için insanlar birbirlerine girmiş. Olay resmen yumruklu kavgalara kadar varmış. Düşünsenize, serinleyip rahatlamak için markete giriyorsunuz ama kendinizi bir boks ringinde buluyorsunuz. Sıcaklar gerçekten insanların başına vurmuş durumda.

yaptığımız önemli kararlardan bir tanesi. Evlilik gerçekten insanın hayatını çok değiştiriyor. Kilosunu da değiştiriyormuş. Polonya'da yapılan yeni bir araştırma, evli bireylerin aşırı kilolu olma riskinin arttığını ortaya çıkardı. Araştırma evli erkeklerde obezite riskinin 3 katına çıktığını, evli kadınlarda ise herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdi. Araştırmaya göre küresel obezite oranları 1990'dan bu yana 2 katından fazla arttı ve 2,5 milyardan fazla yetişkin ve çocuk malum aşırı kilolu ya da obez olarak sınıflandırılıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evlilik güzel bir şey. İnsanın gerçekten hayatını %90 değiştiren bir şey. Kilosunu da değiştiriyor dedik. Ve erkekler çok daha fazla kilo alıyorlarmış evlendiklerinde. Neden derseniz, bekar erkeklerin formda kalmak için daha fazla çabaladıkları ortaya çıkmış. Evli erkeklerse daha zengin ve düzensiz yemekler tüketiyorlar. Şöyle bir bakıyorum çevremdeki evli erkeklere. Var mı göbeklerim? Evet, var. Var. Evlilikte artan vücut kütle indeksinin stresli kariyer hayatı, sağlıksız beslenmeyle ilgili olabileceği belirtiliyor. Yani çok da aşırı yorumlamaya gerek yok aslında.

0: de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce Fransa'daki sıcaklardan, vantilatör kavgalarından bahsetmiştik ya. Aslında işin arkasında çok ciddi bir bilimsel gerçek var. Yapılan araştırmalara göre aşırı sıcaklar yalnızca bedenimizi değil doğrudan beynimizi de zorluyor. Yani bir dalgınlık, karar vermekte zorlanma, uykusuzluk ya da sebepsiz bir tahammülsüzlük hissediyorsanız ki ben hissediyorum mesela. Uzmanlar da uyarıyorlar. İklim değişikliğinin en görünmeyen ama en tehlikeli etkilerinden biri. Zihnimizin çalışma biçimi değişiyormuş. Yani sıcaklar yükseldikçe dikkatimiz dağılıyor. Psikolojik sağlığımız hassaslaşıyor. Beyin adeta aşırı ısınma uyarısı veriyor. Haliyle sabırlar da bir anda tükeniyor. Ama Allah'tan klima var, radyo var, iyi müzik var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Üniversitesi Psikoloji Bölümünden uzmanlar. Sosyal medya kullanımının bedensel etkilerini araştıran dikkat çekici bir çalışmaya imza atmışlar. 54 genç yetişkin Instagram'da 15 dakika boyunca alışık oldukları şekilde gezinmeler için seçildi. Ancak bu sırada katılımcılara elektrotlar takılarak kalp atış hızı ve terleme seviyeleri ölçüldü. Sonuçlar sosyal medya kullanımının yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel anlamda da derin etkiler yarattığını ortaya çıkardı. Vücudumuza etkileri var. Hatta sosyal medya bir nevi bağımlılık da yapıyor.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın birinci günü aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerle birlikte kalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın ortancası, günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye Hayatın Ritmi'ne başlayalım o halde. Günün en sevdiğiniz programı Hayatın Ritmi başlıyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tabii ki gününüz güzel olsun diye yine bugün özenli en güzel haberleri seçtim sizin için. Bugünün güzel haberleriyle, bugünün en sevdiğiniz şarkılarıyla günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Renem Mikrofon'da sunuyorum. Bir huzurlaşın. Hayatın Ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

İlk bebeğini bekleyen Melike Şahin eşiyle romantik tatil pozlarını paylaşıyor. Bir yandan da konserlere devam ediyor. Anne olmak için gün sayıyor Melike Şahin. Hayatın bütün bir yürüsene dedikten sonra Bengü ile devam edeceğiz. Bu arada Bengü cephesinden yeni bir şarkı haberi var biliyorsun. Yepyeni şarkısı Dur Nuriye. Sözü, müziği, aranjesi Mert Çevim'in hızı taşıyan dijital platformda yayında olan ve seven Yepyeni şarkısının klip çekimi Bengü'nün evinde gerçekleşti. Yaz partisi konseptindeki klibiyle oldukça eğlenceli bir atmosferle paylaşıldı. Evinde çektiği klibiyle yeni şarkısı Dur Nuriye'yi paylaşırken biz bayıla bayıla dinliyoruz kendisini.

Uyuyabildiniz mi dün gece? Sıcaklarla aranız nasıl? Çok sıcak olduğu vakit uyuyamıyoruz diye. Son birkaç gündür uyku problemi yaşayanların çoğaldığını düşünüyorum. Çünkü herkes birbirine dün gece uyuyamadım diyor. Kaliteli uyku insan sağlığı için oldukça önemli diyor uzmanlar. Sıcak geceler uyku kalitesini düşürüyor. Uyku süresini kısaltıyor. Hatta iklim krizi üzerine çalışmalar yürüten son raporlarda iklim değişikliği ve uyku arasındaki bağlantıyı ortaya çıkartırken aşırı sıcak geceler son 5 yılda ortalama 56 saat daha az uyumamıştır. Sebep olmuş. Yapılan araştırmalara göre iklim krizinin yarattığı bu sessiz tehlike insanları normalden daha fazla etkiliyor. Umarım sizin de sıcaklarla aranız iyidir. Umarım uykunuzu almışsınızdır.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
4: Sen vazgeç, dönme bu karardan.
0: Oto Lastik Kalifi, Halimeç Bulvarı.

gününüz güzel olsun diye kendiniz hayatın ritmini olsun. Çünkü halinizi iyileştirmeniz lazım. Kendinizi kötü hissettiğinizde ruh halinizi anında iyileştirebilmek için bazı basit teknikler deneyebilirsiniz diyor uzmanlar. Ruh halinizi anında iyileştirebilmek için sevdiklerinizle bir araya gelin, egzersiz yapın, ister yürüyün, ister kafanızı dağıtmak için bir spor salonuna gidin ki klimalı spor salonları daha uygun gözüküyor bu sıcakta. Yoga ya da meditasyon yapmanın, denizde yürümenin, kendinizi şımartmanın, aklınızdan geçenleri bir kağıda yazmanın, evi toparlamanın, temizlik yapmanın da bir anda sizi kendinize daha iyi hissettireceğini söylüyorlar. Ruh halinizi iyileştirmek için en önemli detayı en sona sakladım. Sevdiğiniz şarkıyı açın, dans edin. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Sevdiğiniz şarkılar ruh halinize hep iyi gelsin.

Her geçen gün uykumuzdan kaybediyoruz ve bence sadece uyku değil kaybettiğimiz, konuşma yetimizi de kaybediyoruz. Ama bunun sıcaklarla alakası yok. Eskiden bazı mevzuları daha uzun uzun konuşurduk. Mesela Christopher Nolan'ın 3 günde dünya çapında 264 milyon dolar hasılat yapan filmi Odyssey'i bir başyapıt olarak değerlendiren de var, berbat olduğunu düşünenler de var. Sosyal medyadaki bu tartışma çok uzun sürecek gibi gözüküyor ama ben sanmıyorum. Birkaç haftaya kalmaz herkes sanki film hiç var olmamış, hiç izlememiş gibi başka bir konuya geçerler. Konuşuyoruz ama daha az konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama çok daha çabuk unutuyoruz. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyor. Misal Amerika'da yapmışlar bu araştırmayı. Her yıl bir öncekine göre 330 kelime daha az konuşuyorlarmış. Bu konuda ben şanslıyım. Neyse ki konuşacak çok mevzum olduğu için ben daha fazla konuşuyorum. Evet ama kendi ortamınızda, arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda, hatta evde daha az konuşuyoruz. Daha az kelime kullanıyoruz. Kelimelerimiz azalmaya başladı. Bu yüzden sevdiklerinizle iletişim halinde olun ama yazışarak değil, konuşarak, sohbet ederek, bir araya gelerek. Her yıl daha az konuşmaya, her geçen gün daha az konuşmaya başladık. Bu da ne yazık ki iletişim kopukluğu ve aradaki iletişim sıkıntılarına sebep oluyor. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemeyi unutmayın, daha fazla konuşun.

Mutluluğun formülü çok basit aslında. Şarkılarda açıklansa da nasıl mutlu olacağımız herkes için değişkenlik gösterebilir. Fakat tek bir noktada buluşuyoruz. Mutlu olabilmek için hepimiz belli bir müddet mutlu rolü yapmamız gerekiyormuş. Gülümseyerek yeni bir güne başlayanlar, gün içinde gülümseyenler, herhangi bir şey olmasa da en ufak şeyden mutlu olmayı tercih edenler daha hızlı mutlu oluyorlarmış. Yapılan araştırmalar 21 gün gülümsemenin sizi mutlu hissettirdiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nde ispatlanan beyinde Tetris etkisi yaratan bu yöntemle sizler de gülümsediğiniz vakit daha fazla gülümsemek isteyeceksiniz. Çünkü gülümsemenin aynı esnemek gibi bulaşıcı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla siz gülümseyince size ayak uyduracak. Defalarca olumlu düşünmenin, işin iyi tarafını görmenin, bardağın dolu tarafına bakmanın hiçbir maliyeti yok diyorlar. Bu yüzden gülümseyin. Yaşadığınız her şeyde olumlu bir yan bulmaya bakın. Gülümsemeye devam edin 21 gün boyunca ki sonrasında zihniniz size ayak uyduracak. Peki o halde yüzünüzü gülümseten haberler ve en sevdiğiniz şarkılar, yüzünüzü gülümseten şarkılar için kulağınız hayatın ritmi

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissediyorum diyorsanız, bununla sıcaklara bağlayacaksınız ne de iş günü yorgunluğuna. Zira en büyük yorgunluk uzmanlar kendimiz gibi yaşayamamak. Çok çalıştığımız için, yeterince dinlenmediğimiz için, hayatın temposu arttığı için, tatile gidemediğimiz için hep bir şeyler için yorgun hissediyoruz ama daha derin, tarif edilmesi daha zor bir tükenmişlik var diyor uzmanlar. Kendimiz olmaya cesaret edememek, kendimiz olduğumuzda, kendimiz gibi yaşadığımızda daha hafif, daha mutlu, daha keyifli olacağımızı söylüyorlar. Peki deneyelim o halde. 21 gün boyunca bilinçlerken aynı zamanda kendimiz gibi davranmaya çalışalım. Başkalarını mutlu etmek için değil, kendiniz nasıl mutlu hissediyorsanız öyle yaşamaya bakın.

0: photogenique.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hiç dikkat ettiniz mi? Bazı sivrisinekler bazı insanları daha fazla ısırıyorlar. Daha fazla talep görüyor bazı insanlar. Neden? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalara göre şanssızlıktan ziyade vücudun etrafa yaydığı bazı gizli sinyaller hatta kan grubunun alakalı olabilirmiş. Tabii vücut ısınızla, vücut kokunuzla, kan grubunuzla alakalı olduğunu söylüyorlar. Son derece seçici sinekler, sivrisinekler. Bu yüzden yanınızdaki arkadaşınıza sivrisinek değmezken sizde birkaç fazla ısırık olabilir. Kan grubunuza bakacaksınız. A grubundakilere kıyasla sıfır kan grubuna sahip kişilerin daha fazla sivrisinekler tarafından tercih edildiğini söylüyorlar. Laktik asit, vücut ısısı, kıyafet rengi de seçim konusunda önemli. Aynı zamanda çok hareket ediyorsanız vücut ısınız yüksekse de sivrisinekler için daha cazip hale geldiğinizi söylüyorlar. Fazla kilolu olmanın metabolizmanı arttırdığı için ya da hamile olmanın sivrisinekler tarafından daha çekici olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki eğer ısırıldıysanız asla kaşımayın diyorlar. Kaşıdıkça daha fazla kaşınacak. Bunun yerine bir buz küpü koyabilirsiniz ısırılan yere. En pratik çözümlerden bir tanesi. Soğuk hissi kaşıntı hissine iyi gelir. Ya da bununla ilgili kremler var. Alerji ilaçları var. Onlardan destek alabilirsiniz diyorlar. Küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Sonra yanımda arkadaşım dururken niye geldi sivrisinek beni ısırdı diye merak etmeyin.

Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Peki, günün en güzel saatlerinde en sevdiğiniz şarkılarla günü dans ederek devam ediyoruz. Hangi dansı seversiniz? Salsa dansı ile ilgili bir araştırma yapmışlar ve depresyona, sosyal kaygıya iyi geldiğini söylüyorlar. Yani sadece salsa mı? Evet, diğer danslar da iyi geliyor fakat salsa dansının kalp sağlığını, kas tonusunu, kas duruşunu iyileştirdiği söyleniyor. Yeni bir araştırma aynı zamanda bu dansın zihnimiz için de faydalı olduğunu ortaya çıkartmış. Oxford Üniversitesi sadece 8 haftalık bir salsa programının depresyon ve sosyal kaygı belirtilerini klinik düzeyde de anlamlı olarak azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız her daim dans edin. Açın radyonuzun sesini. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde ayak uydurun bu güzel güne.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

徹夜。Kahvenin zamanı mıdır? Bana sorarsanız kahvenin hep zamanıdır ama tabii bir içilme saati var. Uyandıktan 1-2 saat sonra içmeniz gerekiyor. Bir de bu sıcaklarda kahvenin yanında mutlaka su içmeniz gerekiyor. Uzmanlar yaz sıcaklarında tüketilen kahvenin sıvı kaybına yol açabileceğini, vücudumuzun susuz kalmasını önlemek için mutlaka yanında su tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bir kez daha Yollar Türk Kahvesi'ne çıkıyor. Her Türk kahvesi fincanının yanında bir bardak su gelmiyor mu? Böyle ince düşünülmüş, böyle keyifli yudumlanacak kahvelerimiz varken bence daha fazlasını aramamak lazım diyelim. Bugün de kahvenizi yudumlarken yanınızda suyunuzu eksik etmeyin. Ne de olsa haftanın en sıcak günlerinden tadını çıkartalım. Kahvelerimiz varken bence fazlasını aramamak lazım. Bugün de sizi yudumlanınızda eksik mi? Ne daha haftanın

0: çok halimde. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

hiç günlük tuttunuz mu? Denediniz mi? Yani çocukken tuttuğumuz günlüklerden bahsetmiyorum. Onlar çok eğlenceliydi. Evet, hala sakladıklarınız varsa çocukken yazdığınız şeyleri okumak çok eğlenceli ama ciddi manada günlük tutmaktan bahsediyorum. Boş bir defteri açıp ben şimdi ne yazacağım, ne yazmam gerekiyor diye düşünüyorsanız eğer, yapılan yeni bir araştırma geçmişten bugüne uzanan kendi hayat hikayenizi belirli bir yapıda yazmanın depresyon belirtilerini aylar sonra bile belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya çıkartıyor. Kimsenin okumasını istemiyorsanız klasik şu kilitli günlüklerden tutabilirsiniz ama önemli olan içinizi dökmekse bir kağıda dökmenin, kimseye anlatmadan kendi kendinize anlatmanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Hayata tutunma yöntemi diyorlar. Hayatınızın farklı bölümlerini birbirine bağlıyor diyorlar. Bazen de geçmiş günleri okuduğunuzda ne kadar saçma şeylere üzülmüşüm dediğiniz bir yöntem olacak aslında. Biraz da tecrübe, biraz da ders niteliğinde olacak. Günlük tutmayı ihmal etmeyin. Ne yazacağım diye düşünmeyin. Yazacak çok şeyimiz var aslında.

Haftanın ortancasında, günün perşembesinde günün iki saatini paylaştık. Bugün saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başında dediğim ben Rayla. Yarın hayatın hoşçakalın. Yarına kadar kendinizi hak ediyorlarsa sevdiklerinizi değil, bakın hoşçakalın.

vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Dum cha cha oppa.

eksik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur.